helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan berberti u gele xara ezbe strani juan ra

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane peyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim be çente.

hamuru çalma. Bakın ya dedi la işaret edesin. Az düşüme dedi desim acelin. Cüme desim acorin. Ne dişi elleri bir sene reklamın üstünü yeke kurmaca. Yeke acıma yeke. Allah'ın sonrası bir açımını cem yandacı idi. Türkiye mi diye kefendir abi çabı gül abris mi teyli çapıl bireyce porke jenal kandile. Gerdemler acı ota kondurayan tabi çartıl ya bilin misal aşka faizli bir vermir atar atı edir bazı bir adı fırı kemin edes ehvabi dina barış gül ya. Mesel kudar kavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzi edi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerden ehkab kab geber kuhara le kerem kim geli hevan oldu no çıka vurin. مچی بیای ترند ترند باور کن دیار شنن خیال خم اکین رگ وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخره عرب مصر راست میر ربی نباید کرد باید شرک باید در بچه بر راست متهک مینه از این شومی نجیم یانگازی راجم مدیه کبند را به چپل دریج پرکش ناب کندی به گردن زره پنانی دکتره که دولت اجوه داده یا چنده که دستانه کت یا خیال و خیال

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Robo!
2: Oğlun
1: öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule de sakın kapıcı için kızısı. Bila kadar hatı çayı koş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bile kirli rani ma harcayı. Kalesi ve gıhı ve gıhı ve.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve İran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve İran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihav vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy soru deramın

Hedez ozana zozani sarani tenay. Gerdani eli fenani gerdani kaza e poze peçü ke fenani nükredi keva ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçü fenani hemra kalama etü serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kutan peşan şare ve hamay. Suret etelya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrin be çenti.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy soru dera min.

Gelik hudar, gelik azadi khaz. Da helbest u da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihar vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

Absalemi tamam ede heşir abdale ve der imane bavet deme gel o ve ismi gemine de sehvavetin ağır resul ya. Müsterfıdan tavan dedi ki mramişane gildi mekul

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Une Cuhaniya ko Diciye başta Dicibini başta Reberya başta Bidin derbas kirini Wallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te.

Kaş, Kurdu Kurdistan'ı ra. Uşme forte nu, eşek ut vizyana nu da. Deme şunu dedişin.

0: Je suis en rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müsterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayarı. Kule plaza akım kabeşe iki akısisi. Bela kıda hatı çay koş bu kirmete çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bela çirivani ma harcay. Kalesi uy gahu gahu.
0: La ya çirivi la. Çayli adna. Gher çayli adkum. Enta zuga.